0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Şov an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar. Hangi radyodasın? Efsane Radyo. İstanbul FM. Doğru sesi duyuyorsun. Neden? Çünkü burası Türkiye'nin en değişik şov programı. Emre Mutlu Şov. Saatlerimiz onu gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Günaydın mesajlarınız gelmeye başlamış bile. Çok teşekkür ederiz efendim. Sabah sabah kendimi en iyi hissettiğim yerdeyim. Neredeyim? Neredeyim ben ya? Burası neresi ya? Yaşadın mı hiç neredeyim ben ya diye bir şey? Ben çok yaşadım, bilmiyorum daha önce yaşadınız mı? Birkaç defa oldu mesela narkozdan uyanınca. İlk o 10 saniye hatırlıyor musun? Neredeyim ben ya? Bunlar kim ya? Ya da efendim başka bir şehirde ya da başka bir ülkede seyahat ediyorsan, indin bindin, indin bindin, indin bindin, 3 aktarmayla gittin bir yerlere bir yerlere, kaldığın evin orayı arıyorsun, o caddeyi çok iyi biliyormuş gibi yanlış bir caddede iniyorsun ya, bir de hepsi birbirine benzer bazı yerler. Burası neresi ya? Günaydınlar efendim. Günaydın lokumlu bisküvitim. Bak bak, gitgide beti arttırıyoruz. Lokumlu bisküvili, ha pardon, lokumlu bisküvi, doğru doğru. Onu bildim bildim. Sever misiniz? Ah anacım yapar onu var ya. Nasıl kırmadan yapabiliyor? Nasıl bir origami sanatı gibi? Nasıl o iki bisküvi? Ya ben bisküvi daha elime alır almaz. Daha bak almadan, hatta bakarken kırılıyor bisküvi. Bildin onu, ulusal bir marka artık söyleyebilirim. Ulusal bir isim var. Petit Beurre. Arasında o lokumu nasıl yayıyorsun yani? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Nerede öğrendin bunu? Nasıl bir baskı ve ne Newton kuvveti uyguluyorsun? Çok enteresan yani, gerçekten benim aklımın almadığı bir şey. Hayatım boyunca hiçbir lokumu, yani tavla zarından biraz daha büyük hiçbir lokumu o milimetre kare boyutundaki, aslında dikdörtgen o, oraya asla yayamadım, yayamam da. Benim elimden gelmez agam. Ben onu beceremem. Benim yapacağım iş değil o. Ben öyle ince işleri çok... Ama annem onu bir yayar var ya, inanamazsın. Ve lokum gram dışarıya taşmadan. Nasıl ölçüsünü alıyorsun? Sıva ustası gibi ya. Çocukluğumuzda yapardık. Dur ben gideyim de yaptırayım bir.

0: Yoldayım. Günaydın Minnoş demiş. İyi yaşınlar. İki, bir taşta iki kuş. Hem iyi yaşlar hem iyi yayınlar. İstanbul'dan günaydın. Bu ne ya? Bir şarkı armağan edebiliyor muyuz? Ücretiyle acaba demiş. Ücretli şarkı çalmak. Fena fikir değil de. Yani yasalara aykırı yani. Etik değil. İnternet kafenin ana masasına oturup müşterinin parasını cebine atmak gibi bir şey bu. WhatsApp'tan şu anda yazıyormuşum. Evet çalabiliyoruz. 100 TL. Ücretiyle şarkı. Günaydın sarıların emresi. Günaydın efendim. Günaydın. Sağ olun. Bütçesi neymiş? Bütçe konuşacağız şimdi. Mesela nasıl bir rakam var kafanızda acaba? Ben 100 lira diye şaka yaptım. 100 liraya biz mümkünatı yok yani. Sanatçının ismini bile söylemem. En az 120 TL. 120 olur, 130 olur. ...100 lira çok düşük bir bütçe olduğu için yani bizim girebileceğimiz bir top değil o. 110-120 düşünürseniz. Enteresan bir kafa vallahi, parasıyla şarkı çalmak. Acaba yeni bir sanatçı mı yoksa tavernalarda böyle bahşiş verirler ya. Orgun başındaki abiye. Çalsana birader İbrahim Tatlıses tek tek. Ağardı bak saçlarım tek tek. Tek tek. Çalmıyor mu? Peçete yazdık gönderdik. Abi peçetenin içine bir de 200 lira koysana. Yani onun gibi bir şey düşünüyorsanız maalesef efendim öyle bir şey yapamıyoruz. Maalesef sen üzüldüm sanki. Sanki normalde yapmam gerekiyormuş da. Yok yok kafam karıştı, girmem o toplara. İki şarkıya borç kapanır demiş. Dün de ödeyemedim. Allah kahretmesin ya, bu borç işi var ya. Bu nedir böyle ya? Nasıl yapacağız? Toparlayacağım evvel Allah'ın izniyle. Allah bana ben ona yani dedim, anlattım yani. Tarkan'sa 250 mi? Ya Tarkan'ı 250'ye, Tarkan'ı bedavaya da. Onda sıkıyor. Bu yeni bir sanatçı herhalde. Yazmıyor da bir türlü, gizemli kaldı yani konu, bilmiyorum.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.

Bize ömür gedik dinle diyorsun her gün. Sen bize para ver onu açarsan demiş. Günaydın emoçum demiş, günaydın. Herkes gibi. Günaydın efendim, günaydınlar. Uyandık mı? Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bursa'ya selamlar. Sevgiler, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Günaydın. Olmak var. Abi bence sen bu işi kovala demiş. Neredesin? İki aya parayı bulursun. Çabak, ama 100 lira 100 lira değil mi? Arkadaşlar şimdi bak ben bunun şakasını yaparım. Derim ki arkadaşlar istediğiniz şarkı varsa şu İBAN'a bir 100 lira. Durup dururken bak yalan oluruz. Neredesin? Durup dururken takarlar bize kafayı bak. Durup dururken derdi anlatmak zorunda kalırız. Patron vallahi alakası yok. İstiyorsan hesaplarımı kontrol et. Emre sana burada bir 75 TL gelmiş. Arkasından da çelik çalmışsın. Ateşteyim ateşte yani. Abi o 75 TL elden borç olarak geldi. Yoksa hepsi yalan mıydı? Onu şöyle anlatayım sana ben. Bir gün bizim Harun abiyle oturuyoruz. Peki Emre'ciğim bir de 120 TL gelmiş. Arkasında Sinan Akçıl çalmışsın. Yok abi hayatta. Sinan Akçıl. Normal Sinan Akçıl.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Şeytan da dürtüyor çünkü yani Allah'ın. Sopası yok vallahi. Başımıza bela alırız. Günaydın iş yerindeki arkadaşımla seni dinleyerek vaktimizi geçiriyoruz. Burada şeytana da günaydın mı? Onun nesine günaydın, zaten vesvese verip durur o insana. Sen o işin de üstesinden gelirsin demiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz niye bana yolsuzluk öneriyorsunuz şu anda? Ben bunun şakasını yapıyorum. Siz niye yani bunu ciddiye alıp... Abi neden olmasın, bence mantıklı diye... 50 liradan fazla vermem demiş ya. 50 lirada şarkıya mı? Bak öyle 10 tane çalsam 500 lira. Ne yapar ayda? Hiçbir şey yapmaz. 15 bin TL. Sen sormadan 3 demiş. Evet soruyorum. Sabah yoklamamızı artık alalım. Bence. Evlerinde olanlar, bir iş yerlerinde olanlar, iki trafikte olanlar da 3'e basıp yollayıversinler bakalım. Nerede olduğunuzu bir göreyim de başım göğe bir ersin. Aynı zamanda ne kadar kalabalık olduğumuzu da görmüş olurum. Evlerinde olanlar bile, iş yerlerinde olanlar ikiye, trafikte olanlar da üçe basıp yollarlar ise sevinirim. 0544-886-1886. Şöyle diyor musunuz, bak Allah razı olsun demiyorsunuz da. Ya her sabah bu da rakam gönderttirip duruyor kendine. Arkadaşlar bu hizmet tamamen ücretsiz. Bir de nerede olduğunu ücretiyle öğreneyim değil mi? Evindeysen 50, iş yerindeysen 100, trafikteysen 300 TL gönderirsen... Tam gaz yolundayım. Tam gaz. 0544-886-1886, iyi ki buradasın, güzel bir kalabalığın içindeyiz. Yine Mersin'e selamlar. İstek şarkı için ortak bir rakam belirleyelim demiş. Yapan vardır biliyor musun? Bak bunu Türkiye'de mutlaka birileri yapmıştır. Ciddi söylüyorum. Hayatta para vermem, istediğim şarkının çalmasını beklerim. Ben ilk filmimi yaptığımda bana şey demişlerdi abi, otobüslere ne zaman düşer? Bak sinemaya gitmek değil, DVD'sini almak değil. Dijital platforma abone olup orada seyretmek falan değil. Yani mesela binecek Kamil Koç'a ne zaman düşer diye soruyor. Otobüsün arkasındaki o ufacık ekranlar var ya, oradan bedavaya ne zaman izleyeceğini bana soruyor. Bana soruyor bunu.

0: efendim, yine gayet kalabalığız. Eksik olmayın. Hangi manifest kızısın demiş. Sağdan ikinciyim ben. Kim söylemiş onu, dün haberlerde gördüm birisi. Ya bir şey söyleyeceğim. İlla birinin yani manifest kızı seçmek diye böyle bir moda mı var? Öyle bir şey var mı? Manifest kızı seçmek. Yani çok enteresan bir şey yani. Mesela eskiden Hepsi grubu vardı. Bana hiç soran olmadı bu yaşıma kadar. Hangi Hepsi kızısın? Ben Gülçin'imdir herhalde. Bir tek onu biliyorum çünkü. Ya dün birisini gördüm YouTube'da. 46 dakika video yapmış. Hepsi grubu nasıl dağıldı diye. 46 dakika. Nereden başladın? İlkokul çağlarından mı başladın kızcağızların? Nasıl bir hikaye hazırladın? Hani şeyi anlıyorum ben işte. İşte bilmem ne nasıl işte mesleği bıraktı. İşte Al Pacino nasıl sinemaya küstü? Atıyorum, afaki söylüyorum bunu. Nasıl olabilir ya, nasıl olabilir? 46 dakikalık video. Vallahi bak. Bir de tutup izledin mi üstüne? Pastanede çalışan şahıs benim demiş. Artı 32 Belçika'da hangi pastane ben? Ve bana güvensizlik yapan patron hakkında uyarıya kulak asmayan ben demiş. Elimden kimse kurtulamaz. Bunu duymama rağmen demiş, o işte çalışmak kimlere hizmet ettiğimi çok geç öğrendim. Sağ olsun İstanbul'u iyi niyetli dindar bir mafya babası. Abla ben anlamadım bir şey ya. Hangi manifest kızı olduğumu nasıl bulabilirim? Testi mi varmış bunun? Ya bak, ekranım açıkken içeriye babam girse falan var ya. Yani bu yaştaki adamın hangi manifest kızı olduğunu... Kim dört kişi? Manifest kızları dört kişi mi? Hep topu dört kişiler demiş. Sanki düşmandan bahsediyor. Abi yeriz biz bunları en fazla. Dört kişiler ne olur ki? Niye şunu sormadılar zamanında? Hangi birkaç iyi adamdan birisin? Ben Faruk Kağ'ım. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere. Çıtır kızlar nereye, nereye de giderler. Onların atası atası. Cici kızlar hatırladınız mı? Yok, iyi kızlar mıydı, cici kızlar mıydı? Birkaç iyi adam, gidiyorduk kızlara. Kızlara gitmek nedir ya? Ya kızlara gitmek nasıl bir şarkı sözüymüş, o zamanlar böyleydi. Sonra devam şöyle, birkaç iyi adam, uçacaktık yıldızlara. Hatırladım sürmeli.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Ve Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Rica etsem demiş. Sibel Can ve Eyüp Yon'un şarkısını çalar mısın demiş. Abi rica ile olmuyor bu işler. Anlattık. Sabahtan beri ne anlatıyoruz biz? Şimdi atıyorum bir mekana gittiğinizde DJ ya da orgun başındaki insanlar rica mı ediyorsunuz? Yok. Hemen peçetenin üst tarafına şarkıyı, peçetenin alt tarafına da dalırı. Günaydın Emre demiş. Arzu günaydınlar. Kopri'yi geçiyor. Emre abi günaydın, herkese soruyorlar bu şekilde PR çalışması yapıyorlar ön plana çıkarmak için. Günaydın, herkese soruyorlar bu şekilde. He, manifest, hangi manifest kızı olduğunu soruyorlar herkese. Aga o herkese sorulacak bir soru değil, ben sana söyleyeyim bak. Birinin tersine denk gelir. Gerçekten söylüyorum. Bak tanımadığın kişilere de sormayın arkadaşlar hangi manifest kızısın diye. Bir yanlış anlaşılma olur. Sıkıntılı bir abiye denk gelirsin, Allah korusun. Günaydın müdürüm, bakanım tatlı dilim demiş. Dün çok gelemedim, bugün geç oldu çünkü iş yerinde olağanüstü bir hal var. Maaşlarımızı almak için iş durdurduk, iş yerindeyiz ama patronu zengin ediyoruz, sadece çok yazık. İş durdurdunuz, nasıl zengin ediyorsunuz bence? Artık batmak üzeredir o. Evet, ben hatırlıyorum sizin böyle bir şeyden bahsettiğinizi. Sevil Hanım, evet. Hatırladım sürmeli. Tamam, bu şakayı daha fazla yapmayacağım. Çok hoşuma gidiyor ama ya. İzlediğim en iyi filmlerden birisiydi. Karadayı. 5 sterlin gönderebilirim demiş. 5 sterlin kaç para yapıyormuş? Bakalım şimdi. Yapay zekaya sorayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama da. Kurtarmıyor bu abi. Cidden kurtarmıyor yani. Sen gel biz el sıkışalım, 20 sterlinde anlaşalım. Açıklamaya da boş yazarsan zorla kaşınıyorum var ya. Şaka şaka. Sevgili Rütük, şaka yapıyoruz biz. Olur mu öyle şey? Parayla parça çalmak ne? Olsak düğün salonunda falan tamam. Bahşiş adı altında. Bulgaristan polisleri gibi oldun demiş. Pasaportu verirken bahşiş sıkıştırıldığı gibi. Öyle mi oluyor? Ne bilelim ablam, gitmedik görmedik ki. Bilmiyor ki, nereden bilek. Günaydınlar demiş. Emeğini arayan arkadaşlara selam olsun ve kardeşinin parasını verdin mi demiş. Bak Burak kardeş, iyi başladın cümleye. Sonra konu niye bana döndü? Ya vereceğim arkadaş, sivil toplum kuruluşlarını örgütleyin utanmasanız yani. Emre, Eda'nın parasını ver.
1: Bundan geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
0: Aa, 20 euroya anlaştık demiş. 20 euro ne yapıyor? 2, 5, ooo. Abi 5 kere çalarım yayın sonuna kadar. O değil de şimdi biraz sonra o şarkı vardır başım belaya girer. Yok abi çal, öyle bir şey olabilir mi ya? Dur ben sana WhatsApp'tan yazacağım. Bak canlı yayın yap, hediye atalım demiş. Arkadaşlar bakın, ben hiçbir manifest kızı değilim.

100 euro. Allah Allah. Aklım karışıyor bak. Bence siz beni deniyorsunuz.

100 euroya kendim bile okurum ya. Günaydın babalık mı? Sıradaki şarkı Marla'ya gelsin demiş. Bak bak, benim köpeğime çok sulanıyor, senin köpeğin yapma bak bunu. Taktı kafaya Marla'yı ya. Bunlar biz hayırdır aga. Bu da çok yakışıklı yalnız ha.

Ne oldu dün? 7 saniyeliğine havaya uçuyordu herkes. Sağa sola tutunanlar oldu mu acaba? Var, var mı aranızda? 7 saniyeliğine yer çekimi duracaktı. Herkes bir yere tutunacaktı. Yok 30 metre havaya sıçrayıp yere çakılacaktık. Abi tam 17.33'te direğe tutundum. Yok baktım bekledim yokmuş abi. Allah biliyor ya, kendini garanti alan olmuştur biliyor musun bunlara inanıp. Böyle tavanına minder falan azan, tavana çakılmayayım diye. Yine bir kolpa, yine bir yalan TikTok söylentisi, yine bir saçmalık.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Zeytinburnu, aksi yönde Merter, Zeytinburnu hattı yoğun akıcı. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Hastal aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık aralıklarla yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabilirsin.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Artık bir sabah mevzu patlatalım değil mi? Yani dün kimsenin havaya uçmadığı kesin arkadaşlar. Ben kendi kendimi havaya uçuracaktım az daha da. Bir ara bir bekledim ya, hani böyle hafif eskiden bir yağ reklamı vardı. Markasını hatırlamıyorum bile. Hani hatırlasam da vermem de. Yağın hafif olduğunu iddia ederlerdi. Dün bir bekledim böyle 17.33 mi dediler, kaç dediler, saate de bakmadım da. O saatte böyle bir havalanacağız diye. Şimdi bak şey mesaj var burada bir tane. Ben zıpladım belki uçarım diye, olmadı demiş. Gerçekten yok aslan dolunayı, yok kaplan baturayı. Baturay hangi Baturay? Komedyen Baturay mı? Dedim suçladın üstüne. Bir şey ayı, dördüncü evi, yedinci evresi, sekizinci odası, dokuzuncu koridoru. Astrolojiyle kafayı bozmuş bir toplumda yaşıyoruz aslında. Herkese saygım var, herkes neye inanıyorsa inansın, tamam bir şey demiyorum. Ama ne oldu ne oldu, ben dün 17.33'te bekledim ya. Şu üzerimde taşıdığım kiloyu belki biraz daha az hissederim, yer çekimi 7 saniyede olsa. Belki 90 kiloya düşerim diye düşmeye çalıştım. Düşmeye çalıştım kiloya, baksana. Böyle etrafımda diyorlar ki çok kilo aldım. Çok kilo aldım, Allah kahretmesin, kaç kilosun? 62. Veya hadi bu hanımefendiler, erkeklerden bahsedelim. Abi kafayı yiyeceğim, çok kilo aldım ya. Kaç oldun? Abi 81 olmuşum ya. 81 mi? 130, memnun oldum ben de. Ben de çok bekledim ama sanki eşim biraz havalandı gibi oldu ama olmadı demiş. Sen doğruysa tutar mıydın elinden, yoksa bırak gitsin uçan balon gibi gittiği yere kadar mı? Öyle bir şey yok arkadaşlar, bunlar uydurma. 2003 yılında işte dünyada elektrikler kesilecek, 2012'de kıyamet kopacak. Ya Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah yaradan söylememiş ne zaman kıyametin kopacağını da. TikTok'taki iki tane saçma sapan insanın yaptığı videoyla tsunami olacak, yok deprem olacak. Ya depremi de kimse bilemez, kıyameti de kimse bilemez. Elektrik kesintisiyle ilgili sadece elektrik kurumu bilir, o da zaten haber veriyor önce SMS'le. SMS yoluyla haber veriyorlar, ne yapacaklar? WhatsApp'tan yazacak halleri yok. Düşünsene önce emoji atıyor. Aşkım kim o yazan? Ekrana bakabilir miyim? Ekranı bir göster. Ekranı kim o, kim o, kim o? Aşkım kim yazacak? Elektrik kurumu WhatsApp'tan ya, emoji atmış. Ne emojisi bu? Elektrik kesilecek emojisi.

Yakalardım demiş, eşim nereye gidiyor? Vallahi yakaladın. Yakalayamadı, senin de zıplaman, uçman lazım. Abi ben uçtum demiş, 7000 TL hastaneye bayılınca. Ey, geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Acaba mecaz anlamda mı söylediler ya? Olabilir mi öyle bir şey? Külliyen yalan demiş, bir de enerji yorumcusuyuz diye demezler mi? Benim enerjimi ayarlayacaklar. Gülüyorum izlerken. Arkadaşlar bakın, bu işlerin sonu yok. Bu enerji yorumcusu, yok efendim neydi onun adı? Yaşam koçu. İlişki koçu nedir abi?

0: abi ilişki koçu ne yani?
1: Abi şimdi bizim ilişkide bir sıkıntı var da. Şimdi onu şöyle yapacağız. Sen bu akşam eve giderken güzel bir buket yaptır. Buket kim abi? Ben evliyim.
0: Akşamları sadece 6 tane goji beri yiyorum. Namaste. Sabahları güneşe el sallıyorum.
1: Abi senin arabanın motorunu indireceğiz de sen bir olumlama yap belki. Belki Adem Usta taksit yapar.
0: İlişki koçu kurban için var demiş, onu kurban ediyoruz. Sen nasıl bir mizah şelalesisin ya.

Emre her film için sinemaya gitmem ama senin filmin için gideceğim demiş. Teşekkür ederim. En son Sihirli Annem'e gitmiştim demiş. Sihirli Annem film mi ya? Dizili miydi o? Televizyonda değil mi ya? Dizili. Onun filmi de mi oldu? En son Sihirli Annem. Ne zaman acaba en son dediği? O kadar bilmiyorum ki Sihirli Annem'le ilgili bir şey. Ama benim filme gelirsen de eksik olma. Hatta galaya davet edebilirim. Ama sonra yine biletini al git. Bu şehirde kaybetmiştim kendimi ta ki seni görene kadar. Biz de ekmeğimizdeyiz.

0: Kurban edenler kurban edilirler. Sakin ol şampiyon, tamam. Ne dedi? İlk termometre 2'ye gitmiştim 6 yaşında. O gün bugündür ayarım kayık demiş. Terminator 2 hangisiydi ya? Civa adamın oynadığı mı yoksa? Yoksa. Hatırlayamadım şimdi. Üçünü de seyrettim ama. Abi galaya kuzu budu getirsem kenarda parçalar mıyız? İçinden bile geçeriz. Sen çaktırmadan folyo ile kulise getir. Ama tuz da alman lazım. Tuzsuz var ya. Hiç yeme, içine böyle diye hava çek daha iyi. Şimdi bir reklama gidiyorum, arkasından hemen buradayım sabah mevzusuyla beraber. Kimler burada göreceğiz. Birazdan göreceğiz. 0544-886-1886.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman.

0: yaşan.
1: 0544-886-1886 sabah mevzumuzu veriyorum. Oynama, yüzünde aniden bir tebessüm oluştu ise uğurla, o an ne görmüş olabilirsin? Yüzünde aniden bir tebessüm oluştu. Ama sen ne gördün? Söyledim. Bunu söyle bize. Yüzünde aniden bir tebessüm oluştuğunda sen ne görmüş olabilirsin? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza cevaplarını yazarsan seve seve okuyacağım ve beraber değerlendireceğiz. Yüzünde ani bir tebessüm oluşuyorsa

deli. Efendim sabah mevzumuzu biraz önce söyledik ama gidişinde. Yeni gelenler var, günaydın yazıyorlar. Kafamda. Bu saatte günaydın. Peki, peki. İçimde bir yerde bir gülüşünde. Yaz döneminde olduğumuz için artık o kadar agresif değilim. Ama sorumuz şuydu. Yüzünde ani bir gülümseme oluşuyorsa ne görmüş olabilirsin? 0544-886-1886. Sevgilimden gelen mesajı görünce demiş aniden gülümseyebilirim ama bil bakalım neyim yok demiş, sevgilin yok anlaşıldı. Ama senin şu gönderdiğin kemikli kaburgalı pirzolayı görünce bende de bir gülümseme oluşmadı değil. Şimdi Allah var gam yok. Bazen görmeye gerek yoktur, sesini duymak yeterlidir demiş Emre Mutlu'nun. Ah canım benim sağ ol vallahi sonunu gaza gelerek okudum, normalde biliyorsun utanıyorum böyle şeylerden. Teşekkür ederim sevgili Sefer. Günaydın bacanak, biraz geç kaldık. İdaret arkalara doğru. Bacanak mı? Benim bacanağım mı var? İnsanın bacanağı olur da haberi olmaz mı ya? Ne eltim var, ne görümcem var benim, ne bacanak. Hayal görmüş olabilirim demiştim. Bu kadar mutsuz olamazsın ya. Aziz Yıldırım demiş. Büyük başkana selamlar. Hesabına para geldi yazısı görürsem yüzümde ani bir tebessüm oluşabilir.

Para görünce yüzümde ani bir tebessüm oluşabilir demiş. Güler yüzlü insanları görünce benim de yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Erkekler sana niye iltifat ediyorlar ya demiş. Onlar bana sarmayı seviyorlar. Onların işi gücü benim çünkü. Ne yapsınlar? Tabii ki güzel kızımı demiş. Allah herkesin evladına uzun ömürler versin. Bak nasıl bana sallıyor astroloji. Bak astrolojiyle ilgili şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani mesela dün böyle astrolojiyle ilgili bir uzun bir video dinledim kendimle alakalı. Ama size bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bana kolpa geliyor ya. Ya kızmayın bana. Vallahi bak astrolojiyle ilgilenenler. Yani burçlarda yatıp kalkanlar. Bana kızmayın kızmayın ne olur. Benim kafam almıyor o yüzden benim cahilliğime verin. Benim gösterime Uğur Koçar geldi. Gerçekten yani bu alanda çok çok iyi bilinen birisi. O bile güldü geçti stand-up'ımda benim sahnede astrolojiyle ilgili söylediklerimi duysanız var ya. Ya beni böyle boğarsınız.

0: Ya da gülüp geçersiniz. Gülün geçin. Vallahi takmayın kafaya. Sen ne anlarsın astrolojiden demiş. Doğru, onu söylüyorum, ben de anlamıyorum. Ama yükseleni alçalanı bitmez, onun sonu yok, sonu yok. Ya benim bir tane arkadaşım vardı, bak samimiyetimle söylüyorum. Dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum buradan da. Ya sabah uyandığı anda, bak uyandığı anda o gün başına neler geleceğini astroloji haritası, ne o haritası? Yıldız namesinden, yok onu da bilmiyorum. Bir şeyden bakıyor işte, var bir tane çapraz örümcek ağ gibi bir şey var ya.
1: Umran Oto Expertiz, günün şarkısınız.
0: Günün şarkısından sonra buradayım.
2: Alınırım seni tam üzerime alın.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş sevgili Cüneyt, günaydınlar. Cüneyt'in artık lakabı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kuru kuruya Cüneyt. Niye? Çünkü eskiden ne böreğimiz gelir biterdi, ne çöreğimiz biterdi, ne içli köftemiz biterdi. Ya ben de şimdi yani bir şey de demek istemiyorum ama artık, artık yapacak bir şey yok. Cüneyt, artık eteğimdeki taşları dökmek zorundayım ya. Hep haftaya, hep haftaya, hep haftaya. Şaka yapıyorum kardeşim benim ya. Sen şimdi kendine tutar, ayıp oldu bu adama deyip iki tepsi börek getirirsin falan. Hiç gerek yok. Yani getirirsen getir.

0: bilirsin tabii, kimse karışamaz şimdi, bir şey diyemeyiz buna ama. Benim eli lezzetli arkadaşım. İşin esprisindeyiz. Yalçın abi duymasın demiş. Yalçın neyi duymasın? Az önce koridorda Yalçın'ı gördüm. Yani fotoğrafını gördüm. Adamı bir fotoğraf yapmışlar, kendinden daha büyük. Vallahi bak. Şey mi? Astroloji muhabbeti mi yapıyor Yalçın Alaca? Var mı öyle bir şey? Oo, elime düşmesin. Var mı öyle bir şey? Vallahi bak soruyorum dinleyenlere. Yakında yanındayım. Cüneyt bana niye kız arkadaşına mesaj atar gibi? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop oradayım. Vay, Yalçın astroloji mi konuşuyor Yalçın Alaca? Öyle mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslan Burçlu ile ilgili. Tamam Cüneyt çok ısrar ettin demiş. Getir bari benim yerime, beni seslendirmiş. Emre abi Lukaku'nun selamı var sana demiş. Aleykümselam. Sen de çok selam söyle. Emre bu ay buraya gidiyorum. Tecrübelerimi yazarım demiş. Astroloji ve aile dizimi. Ya aile dizimini Allah'ın... Ya vallahi billahi. Nenengiller de aile dizdiriyordu hep değil mi? Yani bir şey söylemek istemiyorum ama... Yalçın aynen senin dediğin gibi diyor demiş. Demek astroloji konuşuyor. Bak sen. Bak hele bak bak sen Yalçın Alaca, astroloji konuşuyor.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Astrolog da bağlıyor mu programına? Abicim bak şu anda astrolojiyle ilgili bir tartışma var. Sen Lukaku'ya da selam söyledik bak. Ben hangi birine yetişeceğim? Öbürü aile dizimi diyor. Bir, ben ne diyeceğim şimdi yani? Pazartesi demiş kaç aydır bağlıyor. Yemin et vallahi bilmiyordum bak. Tamam saygı duyuyorum yani tabii de. Abi şu an bir şey söyleyeceğim yani yanlış anlama beni ama baktığım zaman haritana. Evet okey okey sen aslansın okey boğa yükselenin ama senin dördüncü evinin beşinci kapı kolu biraz bozuk. Bir de sen 11.45'te doğmuşsun, 11.46'da doğsaydın eğer bu sene parayı buluyordun bir dakikayla. Tüh be abi. Ve şunu unutma, balıklar çok duygusal olur ve başaklar çok titiz olur. Akrep sen aman aman aman aman diyeyim. Ya ben bir şey söylemek istemiyorum, sadece koçmuş. Kaç yani bak şey bir şey değil. Bir insanın karakteri, itibarı, yaşanmışlıkları, tecrübeleri, hayata bakış açısı, kim olduğu, anası, babası, kökü, kökeni. Geç. Neymiş? Yay mı? Aman aman aman aman. Sebep? Öyle aman aman. Niye? Yedinci kapısının altıncı sokağının dördüncü çıkmazında sıkıntı var onun. Beni var ya boğacaklar boğacaklar. Ne bileyim ben. Kova burcu ne diyor? Aslında var sallamayla oluyor ya bu işler. Güzel sallarım ben de ha. Herkes burcunu ve yükseleni yazsın bakayım bir sabah sabah. Bak şimdi ben neler yapıyorum. Bak şimdi seyret seyret. Herkes burcunu ve yükseleni yazabilir mi? Burcunu yükseleni yaz. Tam hayalleri. Benden yorumu dinle bak bak şimdi neler olacak.

0: olacak.
1: Ay bakamayacağım, göz kapaklarım ağırlaştı.
0: Aşkımız olay olacak.
2: Akacak coşkun senlerde.
3: Esecek deli ellerde. Dolaşıp bütün...
1: Burç yay, yükselen yay, baştan sona yay demiş.
3: Olay olay.
1: Ne güzel ekonomik bak.
3: Akacak coşkun.
1: Hiç uğraştın mı? Ciddi ciddi yazıyor musun ya?
3: Deli ellerde.
1: Doğum saatini yazan var arkadaşlar. Bak sonra inanırım inanırsınız.
0: Bir dil sevdim bak sen inan bu sevgi.
1: Benim çalıştığım radyolardan bir tanesinde bir tane astrolog bir hanımefendi çalışıyordu. Mesleğine saygım var, hiçbir şey söylemiyorum.
0: Olacak, gönlüm bir deli.
1: Ama bana sallıyorlarmış gibi geliyor ya. Bir de ben bilmiyorum yani, herkesin kendine de, ben Allah inancı olan birisiyim. Ya demiş ki Cenab-ı Allah, gaybı yalnız ben bilirim demiş. Sen nereden biliyorsun orada iki tane harita çizince doğduğu saatle alakalı?

0: Hakkımız
1: olan... Yengeç, yengecin yükseleni yok, yorulma Emre. Bak bak, 26.05.1988. Bütün... Saat 04.04 Eskişehir Odun Pazarı. Bilgilere bak. Coşkun... Tamam, şimdi bakıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, siz ikizler burcusunuz, yükseleniz kova. Bir saniye, haritamı açıyorum şu anda. Ekranlarıma ulaşmaya çalışıyorum, bir saniye. Burcum ikizler, yükselenim eşim. Sen nasıl taklacı bir güvercin çıktın be birader. Bir ekleme gidiyorum, arkasından inanılmaz burç yorumlarımla buradayım.
0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

akrep, yükselenim de akrep, karım da akrep. Anladım abi. Ozan söylenecek bir şey yok. Çok olacak yine asırım of. Sen var ya sen az. Değilsin aşk tarifi zor bu. Emre Bey sizden bir gün önce doğdum demiş. Yanımın of. Sen var ya sen çok kötüsün. Dolayısıyla anladığınız gibi ben de Aslan Burcu'yum. Ve Burcu'nun bütün özelliklerini taşıyorum. Sizin de taşıdığınıza eminim demiş. Sen var ya... Ben taşıyordum bıraktım. Ben Aslan Burcu'ndan istifa ettim arkadaşlar. İkizler Burcu'yum, yükselen boğa. Eyvah eyvah. Oldu mu şimdi ya? Nasıl yalandan rolleniyorum böyle. Sen çok önemli bir şey hissetmişim, anlamışım gibi. Abi tarot hakkında ne diyorsun demiş. Bak tarot astrolojiden daha da büyük kolpa. Yalanın dolanın önde koşanı, geride durmayanı, bayrak sallayanı. Tarot nedir Allah aşkına, tarot nedir ya? Ya oturduğun bir kafede 250 lira verdiğin ve kahve içtiğin bir arkadaş sana kart açarak ne anlatabilir senin geleceğinle ilgili Allah aşkına ya? Tezgah yani vallahi bak. Herkes ekmeğinde. Al ben de şimdi bak yoluma çıktım. Adam başı 250-250 toplasam bak şimdi, bak seyret şimdi, başlıyorum hadi. Burcun boğa, yükselenini bilmiyorum demiş. Doğum saatini yazarsan yükseleni ben söylerim size. Rüyalarda bazı olaylar gösteriliyor demiş. Biz orasını bilemeyiz. 12 burcunun harika ötesi bir burcum demiş. Bilmiyorum burcumu, Allah'ın beni korudu ve ona daha çok inanmam demiş. Tamam, siz çok ciddileştirdiniz konuyu bir anda da. Burcum akrep, yükselenim kova. Şimdi şöyle. Bakıyorum ben şu anda bilgilerinize, haritamı açtım şu anda ekranımdan. Sizin 2026'nın son çeyreğinde çok başarılı günler gözüküyor, bu belli zaten. Bir de ailenizde hiç kuyumculuk yapan var mı yani? Altınla bir alakanız var mı, altınla? Yok, çünkü bir yerden çeyrek gelecek size yani, bu net bakın. Yok karıştırdım ya, bunda öyle bir şey olmuyor, bir dakika. O falda mı oluyordu? Falda mı çıkıyordu bir şey? Kalpçi kuş çıkmış diyordu mesela. Abi fena değilsin, 50 lira çalışır demiş. 50 liralık. 50 liraya buldum tarotçu. Burcum boğa, yükselenim balık demiş. Şimdi şöyle, burç boğa, yükselen balıksa bakıyorum şimdi şöyle bir şey görünüyor burada. Aralık itibariyle bazı müjdeli haberler görüküyor. Görüküyor ama. Bir şey söyleyeceğim. Ailenizde, hanenizde ismin içinde J harfi olan birisi var mı yani, J harfi? Yok mu? Olması lazım, iyi bakın. İyi bir düşünün yani, bence biraz şu an aceleye getiriyorsunuz. Burcum ve yükselenimi Yalçın'dan başkasına söylemem neymiş? Bu işin zirve yorumcusu odur.

0: bir insan eğer burç konusunda Yalçın'dan yardım almaya çalışıyorsa vay onun haline. Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Burcum yok, borcum var demiş. Yükselenimde faiz demiş. Vah benim güzel kardeşim. Emre sorar mısın, gerçekten anlayan varsa bana kızımın burcunu söyleyebilir mi demiş. Kimi yerde aslan, kimi yerde başak geçiyor. Fikrimi sorarsan aslan, tarih 23 Ağustos 2013. 23 Ağustos da o şeydir o. Oğlak. Arkadaşlar biz bu işleri biliyoruz yani. Bilmesek burada anlatmayız. Biz buraya boşuna oturtturmadılar. Bak 23 Ağustos başakmış ya, bir dakika.
1: Sen beni böyle küçük gördün.
0: Ben ateş burcuymuşum. Ateş, toprak, hava, su, tahta niye yok bunların arasında ya? Arkadaşlar koçlar özellikle bu aralar giydikleri ayakkabılara dikkat etsinler. Topuk vurması ihtimali çok yüksek. Boğalar özellikle yatmadan önce yemesinler çünkü protein depolanması birazcık sıkıntı çıkartabilir bu havalarda. Ve teraziler sabahları ıslak saçlarla lütfen dışarı çıkmayın efendim. 23 Eylül, 23 Ekim hava burcu, ben biliyorum ya. Ya bilmesek de konuşsak burada tamam da yani. Benim burcum oğlak, yükselenle uğraşmıyorum demiş. Yükselenle uğraşılmaz zaten. Ben de uğraşıyordum mesela, bıraktım yükseleni. Mesela niye alçalanıyor? Bir şey yükseliyorsa fiziksel olarak, bilimsel olarak alçalması da lazım. Mesela niye şöyle bir şey yok? Burcum aslan, alçalanım... aklıma burç gelmiyor. Arkadaşlar bu arada çok ciddi bir uyarım var. Yanlış anlamayın, balıkları uyarmak istiyorum şu anda. 19 Şubat 20 Mart arası su grubudur biliyorsunuz. Balık burçları su grubudur. Su grubu da normal bir su grubudur. Şimdi balık dediğimizde balıklar, balık burcunun özellikleri, ekranlarımı kontrol ediyorum şu anda. Balıklar özellikle arkadaşlar bu dönemde bir şey yiyecekler sabahları belli bir süre sonra. Öyle tahmin ediyorum. Bir açık büfe gibi bir şey gözüküyor. Ama şunu da belirtmem lazım. Yengeçler de ocak gibi kuymak falan yeme ihtimalleri var. Abi iyi misin yazmış. Niye Instagram'da izlerken iyi anlatıyorlar. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Biz anlatınca bu suç kardeşim. Biz de bu işten artık ekmeğimizi kovalayacağız. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra isteyen özelden DM'den yazsın. Burç deyince ben, tarot deyince ben. Kahve falı da olur, o da olur. Arkadaşlar ben el alma yoluyla, yani el verdiler de bana diye. Terazi hangi grup? Terazi sünger grup yok. Hava grubu, hava grubu. Yengeç mi dedin? Hafta sonu yedim demiş. Arkadaşlar burada yazıyor işte önümde benim, gerçekten şu anda astrolog Emolio. Yanlış anlamayın, kadim bir dostum var şu anda, ismini veremeyeceğim. Kendisi American, United States of America, University of... siz ne diyorsunuz ona? Kendisi Amerika'da uzun zamanlar boyunca... Konuşacağım, dur. Burçlar konusunda çifte lisans anadal yaparak inanılmaz bir insan. Zaten şu anda da bana yazıyor. Dünyanın en iyi burcu aslan burcudur. Aslan burcundan.

0: hariç diğer burçlar maalesef ki diyor. Çok iyi burçlar değildir. İdare eder mi? Eder diyor. En kral burç diyor Aslan burcudur diyor. Özellikle 12 Ağustos doğumlular için söylüyor bunu. Yani bir insan diyor 12 Ağustos doğumluysa zaten Aslan burcudur. Zaten Aslan burcuysa burçların kralıdır diyor. Yani bilmiyorum. Bu benim değil. Az önce söyledim size yani United States of America'da okuyan bir bu işin ilmini beceren bir dostumuz. Ben onu aktarmış olayım da. Benlik bir şey yok yani.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
0: Oh be.

eğer sen de 7 gün deneme sürümünü ücretsiz kullanmak istiyorsan astrolog Emolio'ya burcunu ve yükselenini ve alçalanını ve hepsini yaz yani bir şeyler.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü geçişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Berter, Şirinevler etkili seyrediyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: çeyizi...
1: Halt etmiş o arkadaşlar demiş. Dünyanın en iyi burcu boğadır. Hem de boğa kadınıdır. Aura onda, yetenek onda, beceriklik onda, lüks, ihtişam onda. Salla. Dokunda her şey güzellik katma, sadık, güvenilir, sevmesi için... Ama boğa kadınlar için alkış. Boğa kadınlar için alkış. Peki, alkış. Sıkılmış. Aslan erkeklerine de bir alkış. Hatta şöyle bütün aslan erkeklerine sadece... Burçların en kralına... Abi ayıp oluyor ama oğlağız diye bizi küçümsemezsin. Kimseyi küçümsemiyorum, aşk ol sen ya. Ama yani hani şimdi o işler biraz... Hocam gözünüzü seveyim ya. Bak beni gazlamayın, bak aslan abim falan. Güneş yengeç, yükselen balık, ay burcunda başak rica edeyim o zaman demiş. Anlamadım. Güneş yengeç, yükselen balık, ay burcunda başak. Ay burcu ne? Ay burcu ne ya?

0: Ay Burcu'na ayol. Bu da yenimiş. Bir de bununla mı uğraşacağız? Hayda, yok Mars Burcu, yok Venüs Burcu. Neptün Burcu, Uranüs Burcu. Burcu Burcu koklasam yüreğimde. Bir de bizim Burcu Oroni'ye bir şey yazmıyor. Güzel konu çıktı demiş. Ben de burçları saçma buluyorum demiş. Estağfurullah, burçlar saçma bulunamaz.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
11: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0544-886-1886. Mesajları yalap şalap okuyormuşum bir de, bak bir de bu var. O kadar özene özene yazdık. 68 satır olunca yani biraz hızlandırarak. Bari buradan fırça yemeyeyim ya. Burcum Başak, yükselenim Akrep. Anlıyormuş gibi biraz düşüneyim şöyle bir. Bak demiş ki, Ay burcu doğduğunuz an gökyüzünde ayın hangi burçta bulunduğunu gösteren astrolojik konumdur. Güneş burcunuz dış dünyaya gösterdiğiniz karakteri anlatırken, Ay burcunuz iç dünyanızda duygusal tepkilerinizi, korkularınızı ve ruhsal olarak ne zaman güvende hissedeceğinizi temsil eder. Yani şimdi ne diyeyim ben şimdi? Kahve bitsin fal bakacakmışım. Tabii canım. Aşk perestim senindeyim, al da gel. Kelli felli adam fal baktırır mı ya? Anlayamaz seni, başkası biliyorsun gerçeği. Başlamak... Yükselen de bırakın, burcu da bırakın demiş. Allah sonunuza hayır getirsin. Gece. Amin, amin. Bu aralar demiş en iyi burç terazi. O ne ya? Sanki altın yatırımı gibi. Terazi bu araları iyi ha. Vallahi bak geçen sene çok bozmuştu kendini. Acaba en çok hangi burçtan var aramızda? Burcum Kova, normal burcum demiş. Normal burcum mu? Yükselenini bilmiyorum demiş. Normal burcum bana yetiyor demiş. Şey gibi. Abi götürüyor mu götürüyor İstanbul trafiğinde. Anca bulursun rüyalarında. Ayağını yerden kesiyor mu kesiyor. Uğraşamam sıkıntıya gelemem. Fazla yorma sıkma canımı. Anca bulursun rüyalarında. Selam Emre Mutlu. Mesaja bak şimdi bak. Uğraşamam. Sana ayollu konuşmalar hiç yakışmıyor, yapamıyorsun. Hayır, yapamadığıma üzüldün mü? Bence seviniyor olman lazım. Yani ayollu konuşmayı yapamadığın için bence seviniyor olman lazım mantık çerçevesinde. Buna üzülüyorsan daha da sıkıntılı bir şey. Anlamadım ayol. Olsun, herkesin var bir yorumu. O da öyle bir yorum yapmış. Ne diyelim ben şimdi, ne diyeyim ben? Balığa Başak. Benim Başak burcu demiş, az yakıyor çok kaçıyor. Tövbe, tövbe ya.

günaydın Burcum terazi, yükselenim terazi demiş. Şimdi şöyle. Kasım ayına dikkat et. Aşırı para gelebilir sana. Belki de Allah söyletiyor, biliyor musun? Ağızdan çıkan niyet gibi olduğunu düşünsene yani, inşallah dediklerim olur. Allah güzelliklerin hepsini size buldursun inşallah. Sağlık anlamında da, para anlamında da, maddi manevi. Ben burada işimi yapıyorum. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Mesleki anlamda bilgilerimi sizinle paylaşıyorum. Ama yarın öbür gün biri de çıkar derse, Emre sabahları sallıyor. Anlayın ki doğru söylüyordur. Çünkü burçlarla ilgili birisi bir şey söylüyorsa beni gülme tutuyor arkadaşlar. Emre senin mesaja bak. Emre senin temennilerinde vadeler çok uzun. Kasım Aralık demiş. 3 vakte kadar konuşman lazım. Tutan o mu? 3 vakte kadar da hani 3 ay mı? 3 sene mi? 3 asır mı? Nedir 3 vakte kadar? Tamam, o zaman 3 vakte kadar diye bundan sonra cümleleri de öğreniyoruz biz de. Yeni ben stajyer burççuyum şu anda. Şu an staj dönemindeyim arkadaşlarım. Yani ben burada bilgi birikim, önümde şey var. Harita. Haritadan bakıp kimin yükseleni, kimin alçalanı, kimin doğduğu saat, kimin hangi evi, kimin hangi ay burcu, Mars burcu, 7. kapı, 6. evren, 9. apartman. Hepsine bakıyorum. Ben bunlara hakim olmasam ben size burada bilgi sunuyorum bak. Bizde öyle boş vaat olmaz arkadaşlar. Ben diyorsam ki bir şey, inanmayın ona. Gülme tuttu demiş. Ciddi yazanları okuyunca sen de demiş içine hadi abi artık ya gibi bir şey geçiriyor musun demiş. Ben geçiriyorum abi de işte karşı tarafa bunu geçiremiyorum tam olarak. Sana boşuna kahine molya dememişler demiş. Abi bence sen bırak bu işi demiş. Niye tutturamadık mı ya? Niye mesela dükkan açsam burççu diye mesela kapıda yazsa gelip sormaz mısın bana? Atacağım bir şeyler, 3-5 bir sakal mesela, hani sifte atacaksın yani mesela. Öyle bazı esnaf vardır, akşam olmuş diyor ki at bir siftah ya. Evet, Gülşen'in bana yazdığı bir şarkı var sırada. Dinleyince anlayacaksınız. Bu şarkıyı bana yazdı Burç. Ben ona bir ara onun burç işlerine ben bakıyordum. Gülşen'in burççusu bendim.

0: Ama diyelim ki yengeçim dedim. Kanunen bir sıkıntı.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
1: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
3: Burası İstanbul FM.

0: Abi Rezden Kiraz ablayı dikkat et, kızmasın bize demiş. Kardeşim onu çok sever. Severdi yani, öyle görüşüyorlardı bir aralar. Arkadaşlar biz bir saygısızlık etmek derdinde değiliz ama işin tabii ki izahı olmayan şey mizahı oluyor. Bakalım.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: İnanabilir misin? İnanabiliyor musun? UNESCO'nun geçici listesindeki İznik'teki tarihi surlara sprey boyayla yazı yazdılar. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ya Rabbim, ya Resulallah, sen aklıma mukayyet ol. İşte bak, kızacaksın belki, ağır söylem diyeceksin. Ya sabah sabah niye böyle bir cümle kuruyorsun diyeceksin, ama işte bunlar gerçekten... Bunlar gerçekten vatan haini bak. Vallahi bak, bunu söylemek zorundayım. Ya UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde İznik'teki tarihi surları almış. Demiş ki bu yani ne kadar önemli bir yer, ne kadar önemli, kıymetli bir yer. Oraya gitmiş spreyle Azra yazmış herif ya. Milattan önce 4. yüzyılda Bitinya döneminde inşa edilen ve Roma ile Bizans dönemlerindeki eklentileriyle günümüzdeki şeklini alan ilçenin simge yapılarından İznik surlarına sprey boyayla yazı yazılmış. Kendi derdinde bir... Ya hiç mi vicdanlı sızlamadı? Kımadı. Mekan bizim yazmışlar duvara. Allah'ım sen akıl fikir nasip et ya Rabbim. Sen akıl fikir ne ya? Mekan bizim mi? Ya bir şey bırakmadı. Ayarım kaçacak şimdi sabah sabah. Sen bağışla, her yanım sana koşarken geri dönmekte varmış içim. İnanılır gibi değil. Ateş yakmışlar. İkna olup özlem yazmış. Hiçbir şey derken vazgeçmekte varmışken gözümden düşen yaşlar değiyor mu gözlerine? Trajikomik. Korkunç bir şey yani normalde. Aslında kızmasınlar bana da. Şimdi bunu yazan aklı evveller. Tamam, bunların zaten IQ seviyesi belli. Vatanla milletle hiçbir işleri yok. Ona bir kutsal miras olarak nerede olduğunu bile bilmiyorlar bence, tamam, ama niye koruma altında değil? Sormamız lazım. Neden koruma altında değil? Neden müzeleştirilmemiş? Neden gezilecek tarihi bir yerin turistik açıdan pazarlaması dünyaya yapılmamış? Neden insanlar gelip oralarda şimdi yaz, hadi Ayasofya'ya yazsanıza göreyim. Ya işte bak, bazı şeyleri kendimiz koruyamıyoruz. Sonra işte böyle aklı evvellerde gelip oralarda soytarılık yapıyorlar. Çok çok üzücü, çok çok inanılacak gibi değil yani. Bizim oradaki Çatalca mağaralarında Esenyurt yazıyor demiş. Ya bunu duyduktan sonra zaten ya oho. Çok işimiz var, var ya, çok işimiz var. Reklam.
1: Nescafe Express modunu

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

Abi İznik sur duvarlarına yazı yazanların IQ seviyesi belli, ona katılıyorum ama demiş. İznik gölü kuruyor. Fabrikalara veriliyor. Koskoca gölü koruyamayan yetkililerin demiş seviyesini sormak lazım. Onu biliyorum, sormuyorum, o yüzden sormuyorum yani. Söylenecek bir şey yok. Memleketimizin kıymetini lafta biliyoruz. Maalesef. Söylerken çok rahat söylüyoruz. Öyle olması lazım, böyle olması lazım.

Doğan enerjik. Dostuma selamlar demiş Augsburg'dan. Sesinizin ulaştığı tüm kalbi sıcak insanlara selamlarımı gönderiyorum. Su Hanım göndermiş Augsburg'a selamlar. Almanya'ya. Özgür geldi Almanya'dan, inşallah çikolata getirmiştir bana. Şimdi artık globalleşen dünyada Almanya'daki şeylerin daha iyisi, daha fazla iyisi demeyeyim de çeşit olarak daha fazlası ya da aynısı Türkiye'de de artık bulunuyor. Tamam, içerikleri birazcık daha, bizdekiler biraz daha kötü. Bunu söylemek lazım, bunu biliyoruz zaten ama. Yani Almanya'dan çikolata getirmek adetini ilk kim başlattı bilmiyorum da. Arkadaşım bana hala çikolata getiriyor Almanya'dan ya. Ya başka bir şey getir daha artık, burası zaten çikolataya yani. Envai çeşidi bizde. Fünni bizde, çikolatası bizde, kakaosu bizde. Ama öyledir yani, öyle bir de yazın geliyorlar ya. Bir de Almanya'da yaşayan, Almanya'da yaşayan kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli dostlarımız. Efendime söyleyeyim, asla Ağustos, Temmuz demezler. 7. ay, 8. ay derler. Öyle bir alışkanlıkları var. Niye bilmiyorum. Mesela diyor ki 8. ayın 15'ine geliyorum diyor. Sen düşünüyorsun 8. ay hangisi acaba? Türkiye'den ucuz. Kesinlikle Türkiye'den ucuz olmama ihtimali var mı zaten? Ondan bahsetmiyorum. Sadece bir çikolata getirme çılgınlığı vardı. Hala daha devam ediyor işte yani. Sen ne istiyorsun söyle demiş. Ben sana WhatsApp'tan yazacağım ne istediğimi kanka. Ama o zamanlar inanılmazdı yani, Alman çikolatası diye bir şey vardı yani hani. Aslında mesela paketini Almanca bir şey yaz, içine Türkiye'de yapılan bir çikolatayı koy. Onu yerken yani başka bir yerden gelmiş bir şey, onun kıymeti çok fazlaydı. Ben bir tane, bir paket çikolataya 5 kat bavul çıkarttığımı biliyorum, kaç tane hem de arka arkaya. Evet yani Almanya bizi kıskanıyor olabilir. Bunu bilmiyorum şimdi yani, siz Almanya'dan dinleyen şu anda bile hatta yazan bir sürü dostumuz var. Kıskanmayı bırakın. Elbette ki hiçbir yerin tereyağı, hiçbir yerin eti, hiçbir yerin sütü, hiçbir yerin peyniri, kusura bakmasınlar, vatanımız gibi olamaz şimdi. Abi Romanya'dan sana ne getireyim adam. 6 aydır mesaj atmayan adam şu feryadımı, sessiz çığlığımı duydu. 15 Ağustos'ta Türkiye'deyim demiş. Romanya'dan sana ne getireyim? Varsa bana bir tane Hacı, Hacı, Hacı. George Hacı. Çok bekledik bu golü, çok bekledik. Popescu olur, Filipescu olur, fark etmez. Bütün dinleyenlerimize sesleniyorum. Sağ salim gelin. Sağ salim, kazasız belasız gelin yeter.

115 TL demiş. 250 gram çikolata içi dolu fındık. 115 TL. 115 TL'ye burada 3 tane gofret alabiliyorsun şu anda. 250 gram diyorsun. Kilosu 400 liraya geliyor. Bizde... Neyse, kıskanmaya devam etsinler bize. Ya sen nesin ya demiş. Allah'ın garip gurababı kuluyum, ne olabilirim ben. Günaydın güzellik. Onur Ayta. Onur var ya, seni bir gün buraya diye bir çağıracağım. Sana bir sarılacağım Onur. Sımsıkı. Benden bu kadar o zaman elli. Yani sacı gelir demiş. Koysan da bulunmam. Acarım. Vay, bir tane daha Romanya'dan ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi acayip duygulandım şu anda. Böyle 3-4 tane Romanya'dan yazan var. Köstence'den. İyanis Hacı gelir demiş. Onun da kulağı bizdeymiş. Konu açılınca mevzuya girmiş. Ya bu benim için nasıl bir duygu biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin billahi diyorum, herhangi bir parayla, herhangi bir efendime söyleyeyim duyguyla, sevgiyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Yani bak, Romanya'dan konu açıyoruz, Romanya'dan yazmaya başlıyorlar. Yani bu muazzam bir şey ya. Selamlar Köstence'ye. Diğer dostlarımız nereden? Seviyor musun? 984, siz Romanya'nın neresindensiniz? 361 Leviten, siz neresindensiniz? Selamlar sevgiler. Vallahi billahi yani nasıl bir program yapıyoruz vallahi billahi. Yani gerçekten bak, yani ne diyeceğimi, yani düşün, benim gibi geveze adam. Ne diyeceğini şaşırıyor. Sen de bir dökül o zaman evimden, yurdumdan mı, pabucan akmıyor. Yani normalde Sakarya'dan bahsedersin. Sakarya'dan birkaç kişi yazdığı zaman da evet, yani sonuçta yılların İstanbul FM var. Ama Romanya'dan konuya dahil olan başka Romanya numaraları. Büyükleşe selamlar. Bak gel demiş, seni kışın Karpatlar'da kaydırayım. İşte bak, Romanya iki kere üç kere söyledim ya, ben şimdi beni kaydıracaklar bak. Abi benim oradaki tayfa da aynı. Anladın mı? Karpatlar'da beni kaydıracak şimdi, plan bu. Ben burada sevgi dolu bir cümle kurup böyle selamlar kucak dolusu falan, işte ne bileyim, kaydırayım, gel seni kaydırayım. Tamam geleceğim, kaydır beni, tamam. Beni kaydır.

0: acayip bir şey ya. Belçika, Anvers demiş burası. İnşallah doğru okudum, rezil olmadım. Salat İtalyan with tomato, domatesli İtalyan salatası, İtalyan makarnası pardon. Salatalı İtalyan makarnası, anca toparlayabildim. Salat pasta, salat İtalyan with tomato. Yani makarnaya salatayı karıştırmışlar, bir de domatesle beraber. Yapmışlar, Roka'da gördüm, tamam şimdi emin oldum. Belçika'ya selamlar. Serhan diye tahmin ediniz ismini. S-R-H-N. Ülkem önce yaradana, sonra tüm vatan aşkıyla ruhuna işlemiş, sizlere emanet demiş. Sizdeyiz, yeniden hoş geldiniz evlerimize.
1: İstanbul FM.
0: Teşekkür ederiz.
1: İstanbul FM'de.
0: Almanya'dan bir mesajdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden San Diego'dan bir mesaj var şu anda. Artı bir ile başlayan bir mesaj. Şimdi ben normalde bunlara şu anda görmüyorsunuz ya, belki atıyorum zannediyorsunuz ama orada saat kaç şu anda San Diego'da? Dur telefon alayım mı? Seni arayabilir miyim? Arıyorum hatta, sormadan arıyorum. Bak belki ben sallıyorumdur diye inanmazsınız. Bak şimdi adam arıyorum. Direkt Amerika ile bağlantı.
2: San Diego. Efendim.
0: Selamlar.
2: Merhaba.
0: Nereden arıyorsun bizi sevgili dostum?
2: Amerika, San Diego.
0: Vay vay vay. Artı biri görünce zaten bir garip oldum yani. Daha önce de Amerika'dan dinleyenimiz çok vardı. Eyvallah, ama ne zamandır bizi dinliyorsun?
2: Abi ben dinliyorum her zaman ama şu anda boştaydım, yazayım dedim.
0: Adamsın adam. Selamlar size. Saat kaç şu
2: Eyvallah,
0: anda orada?
2: Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Saat kaç orada?
2: Daha şu anda gece 12.
0: Vay vay vay vay vay. Tabii tabii. Sen böyle late night show tarzında değil mi? Ne zamandır Amerika'da yaşıyorsun?
2: 4 seneden beri abi.
0: 4 seneden beri. Eyvallah. Aslında Türkiye'de nerelisin? Yani memleketin neresi?
2: Yalova.
0: Yalova.
2: 77.
0: Yalova'dan San Diego'ya. Vay vay vay vay vay. Destursuz aradım. Müsaaden vardır diye tahmin ediyorum. Hakkını helal et kardeşim benim.
2: Abi estağfurullah. Yolun düşerse buyur gel.
0: Yolum San Diego'ya nasıl?
2: Gece hayatı bizden sorulur.
0: Tamam, inşallah inşallah. Selamlar, yanaklarından öpüyorum. Sen de gelirsen bize haber et. Selamlar bütün dostlarımıza, orada yaşayan
2: abi,
0: bütün Türklere
2: günler.
0: Selam gönderiyoruz. Görüşmek üzere, sağ olasın.
2: Aleyküm selam.
0: Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ya böyle başka bir program var mı? Hayatınızda duydunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum da. Çok enteresanız ya. Romanya derken adam San Diego'dan. San Diego'dan selamlar abim yazmış. Yani ben daha ne söyleyeyim bu adama. Gece 12'de adam açmış beni dinliyor. Ben de layık olmaya çalışacağım. Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Muhteşem.

0: Ne oluyor, düğün mü başladı, ne oluyor? Sabahın köründe. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Emreciğim merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi de telefon attığımızda Alies Gute Zoom Gotu Bark. Yok yok dur. Çok yabancı dilim varmış gibi konuşmaya çalışıyorum ama Zürih dedi. Tamam zaten konuyu kapat dedi. Beceremeyeceksin bari konuşma diyor bana. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Zürih'e selamlar, kucak dolusu. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyi vallahi, ben nasıl bir radyo programı yapıyorsam beni Türkiye'den daha az dinleyen var ya. Bak, ya yemin ediyorum çok ediyorum. Emre. Teşekkürler. Ne zamandır dinliyorsunuz beni ve ne zamandır Zürih'te yaşıyorsunuz?
1: Çok uzun zamandan beri seni... Ya İstanbul FM'i dinliyorum da.
0: Tamam, teşekkürler. Yani aşağı yukarı 2 seneye yaklaşıyor.
1: 6 yıldan beri Zürih'teyim.
0: 6 yıldan beri Zürih'te. İstanbul'da, Türkiye'de memleketiniz neresi? Nereden gittiniz?
1: İstanbul Beyoğlu'yum ben.
0: İstanbul Beyoğlu, vay be. Beyoğlu'ndan Zürih'e. Olsun. Yani sonuçta insanın mutlu olabileceği bir yerde yaşıyor olması lazım. Orada umarım mutlusunuzdur. Her şey yolundadır.
1: Ya çok şükür. Her şey yolunda.
0: Çok Türk var mı etrafınızda?
1: Çok fazla.
0: Evet. Nereden biliyorum diyeceksin. Benim arkadaşım Zürih'e taşındı. Bundan 9 yıl önce falan. Hala bir kelime yabancı dil öğrenemedi. Bunun da sebebi...
1: Ben özellikle Türklerden kaçıyorum. Çünkü dilimi bozuyor benim.
0: Evet, yani mesela kendini geliştirmek adına maalesef zor. Çünkü hakikaten mesela Almanya'da 20 yıldır yaşayan kuzenim var benim. Almancası yok adamın ya, böyle bir şey olabilir mi? Bunun da sebebi, evet, bunun da sebebi yani. Çok fazla Türk olması. Tamam, belki iyidir, belki Arjantin mi? Ne oluyoruz biz bu sabah? Allah Allah. Ne işle uğraşıyoruz efendim?
1: Ben bir restoranda çalışıyorum.
0: Restoran ne güzel, harika. Keşke ben de restoranda. Yemek bedava ya, ben o yüzden. Ama bıkıyorsun değil mi restoranda çalışınca da? Yani hep böyle elinin altında yemek.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Ya bir şey, bak, arkadaşımın balık restoranı var. Balıkçıya gidiyorum ya mesela 2 ayda bir kere, 3 ayda bir kere. Yani bir balık yiyeceksin diye o gün böyle kendini daha sabahtan hazırlıyorsun. Aman öğlen bir şey. Adama bir gittim, bisküvi yiyor ya dükkanda.
1: Evet, ben mesela hep salata yiyorum. Yemek istemiyorum başka bir şey.
0: Sizde var kadınlarda salata, avokado da kesin yiyorsundur.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadım. Kadınlarda o avokado nasıl bir şeyse, sanki Allah kadınlar için yaratmış abi. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Sesini duyduğumuzda çok sevindik.
1: Ben teşekkür ediyorum sizlere.
0: Bizi dinlemeye devam et. Çok selamlar, saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Hoşçakal. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.

Yanlışlıkla İngiltere'yi aradım ya. Dur bir dakika. Bitti mi? İnşallah geri dönmez. Aha döndü vallahi yanlış. Dur bakayım ama neyse dur. Alo. Alo. Aşkı büyük olur. Arkadaşlar bu sabah bir şey oldu. Trump bizim İstanbul FM'le ilgili bir şey mi söyledi? Hakan Fidan açıklama mı yaptı? Globale döndük bir anda Dışişleri Bakanı yani. Yok zaten böyleydi ama var olsunlar. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar bizleri sağ olsunlar. Ben de saat 11'e geliyor artık gideyim yani. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Huzurlu, mutlu, neşeli ve her şeyden önce de sağlıklı kalın. O kadar kalabalığız ki. O kadar kalabalığız ki. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü geçişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Berter, Şirinevler etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yalçın.net.
9: Hafta içi 14

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Auto Expertise. Emre Mutlu Show.

0: Otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Yalçın.net devam ediyor.

kamu spotuyla başlıyoruz. Bunu bu şekilde düşünebiliriz aslında. Şu anda aramızda 50 kilonun altında olup da İstanbul'da olanlar varsa lütfen olduğunuz yerde kalın. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Orada dinleyin İstanbul FM'i ve dışarı çıkmamaya özen gösterin. Kapalı bir alandaysanız. Abi fırtına var ya, niye diyor böyle hareket yapıyor. Şimdi fırtına var, bugün fırtına olacak diye de o kadar uyarılarda bulundular. Yani şimdi tabii ki işin esprisi 50 kilonun altıyla alakalı bir paylaşım olmadı ama ben geçmişten gelen paylaşımları öne çıkartarak bu 50 kilo altında olayını bir kez daha gündeme getirmek istedim. Vallahi bizim sitenin yönetimi bile herkese mesaj attı. Balkonlarınızda fırtınadan etkilenecek eşyalarınız varsa onları lütfen güvenli bölgeye alın ve havuzda da dalgalanma olacağı için havuza girmek yasaklanmıştır diye. Abi eşyayı anladık da havuzda dalgalanma ne, onu da bilmiyoruz. Şimdi evet, yani bu hatırlatmayla bugünkü yalçın.net'e bir başlayalım istedik. İstanbul'da gerçekten şu anda dışarı bakıyorum. Camdan dışarı baktığım zaman da şiddetli bir rüzgar görüyorum. Görüyorum ama hissetmiyorum, ama gerçekten de şiddetlidir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi mesela bazen diyorlar ki bu rüzgarda da insan hasta olur falan. Hastalığı bir kenara bıraktım. Çok ciddi söylüyorum. Kafamıza bir şey düşer Allah muhafaza. Çatıdan, oradan, buradan, ne bileyim, bir tabelaya düşünün. Tabela sallanıyordur böyle garç gurç garç gurç diye. Sonra o halkalarından bir kurtulur, aman Allah'ım. Yani rüzgardan bugün biraz kendinizi koruyun istiyorum. 13 Ağustos Perşembe günündeyiz ve 2:10 geçiyor saatler. İstanbul FM'deyiz. Her zaman olduğu gibi bu dakikalarda başlayan program Yalçın.net. Saat 16'ya kadar beraber olacağız. 2 saatlik keyifli yolculuğunuz başladı. Çok güzel şarkılarımız var. Bugün konuşacağımız çok güzel şeyler var. Ha, bu arada biraz dizilerden de bahsedeceğiz. Yani yeni sezon böyle yaklaşıyor ya. İşte o sezonda neler olacak? Bir de özellikle kadın dinleyicilerimiz için. Hadi yine iyisiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bugün Ajda Pekkan nasıl bu halde kalıyor? Nasıl gençlik iksiri var? Onu söyleyeceğim size. Onu paylaşacağım. Ay, sanki dünyanın en gizli olayı ama bilmeyenler vardır, paylaşacağım. Hepiniz yalçın.net'e ve İstanbul FM'e

hatırlatma yapacağım. Gerçekten önemli yani. Eğer ki televizyon kanallarınızı bir platformdan seyretmiyorsanız, uydudan radyo dinliyorsanız ya da uydudan çanak anteniniz vardır, oradan televizyon seyrediyorsanız, bu dinleyicilerimiz için çok önemli. Zaten son bir haftadır, 10 günden beri de her tarafta bu haber yayınlanıyor. Hatırlatmalar yapılıyor. Televizyon kanalları da yapıyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi biz bu zamana kadar TürkSat 3A yayınlarını seyrediyorduk uydu üzerinden. 16 Ağustos'ta televizyon kanalları değişiyor. Yeni uydumuza, yani yanlış hatırlamıyorsam 6A'ya taşınacak. Daha yeni teknoloji, daha yeni uydu. Takip ettiğim kadarıyla şimdi, yani pazar günü kalktığınızda dur şu programı izleyeyim, dur uydudan şu radyoyu dinleyeyim derseniz onları yerinde bulamayabilirsiniz. Özellikle bakın, yani bu hatırlatmayı yapayım, kimse söylemez. Cumartesiyi pazara bağlayan gece

Hop, kanallar yeni uyduya taşınıyor. Çanak Anten'den izleyenler için, takip edenler için söylüyorum bunu. Pazar günü ya da cumartesi günü yeni, ya pazar değil mi? Pazar günü yapsalar olur. Pazar günü sabah kalktığınızda işte yeni taratmayı yapın bence. Aa, önemli. Televizyon kanallarını uydudan, çanaktan izleyenler, takip edenler için de önemli bir hatırlatma, bilginiz olsun. Peki, bir ara vereceğiz. Bu arada gelen mesajlarınız var. Çok teşekkürler. Birazdan bakacağım onlara. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de 7/24 İstanbul FM'deki bütün programlara mesajlarınızla katılabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapalım. Kısa bir ara, sonrasında buradayız. İstanbul

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

nasıl bulacağım? Abi onu bilemem yani oğlum sen. Ya umarım kaybetmezsiniz de. Ama yani sonuçta böyle şeylerle alakalı evde birinin de görevlendirilmesi gerekiyor. Yani bakın çok enteresan. Vallahi böyle şeylerden Allah'tan anlıyorum da yapabiliyorum, yenileyebiliyorum, güncelleyebiliyorum. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü hani ya bir usta çağıralım da elektrikçi, elektronikçi çağıralım da gelsin taksın biz anlamayız yapınca bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Birkaç zaman sonra bir hata bir şey olunca yine çağırmak zorunda kalıyorsunuz. O her çağrışınız biliyorsunuz bir fatura. Biraz öğrenin bence. Merhaba Yalçın, merhaba. Programını şimdiye kadar severek dinliyorum. Şimdiye kadar tamam. Devamını da biz de diliyoruz zaten. Tüm dostlara çok selamlar, sevgiler. Herkese hayırlı yayınlar. Hadi kolay gelsin diye yazdı gönderdi İngiltere'den sevgili dinleyicimiz Salih Süleyman. Çok teşekkürler. Hoş geldin Yalçın diye yazan tabii ki İstanbul'dan Ayşe burada. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Yalçın Bey hoş geldiniz. İzmir'den Metin ben. Selamlar. Biz de İzmir'e sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Tabii ki İzmir her zaman söylediğim gibi Ege'nin incisi İzmir diye. Bazen böyle işte İzmir'in dışında Ege bölgesinde yaşayan diğer şehirlerde yaşayan dinleyicilerimiz kızıyor bana. Yalçın Bey İzmir'in incisini Ege'nin incisini İzmir yaptınız diye. Yani öyle gibi gözüküyor ama diğer şehirleri de gezmişliğim var. Ama sanki böyle incisi orası gibi. Neyse peki selamlar. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

Efendi, yalçın.net devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi mesajlarınız da geliyor. Hani bugün beraberliğimizin başında demiştik ya, hani biraz böyle dizilerden de bahsedeceğiz. Artık yeni sezon da yaklaşıyor Eylül'de. Bir de bir şey soracağım. Yani bayağı iddialı diziler var yeni sezonda. Biraz önce sevgili Ömer Erişmen'le beraber konuşuyorduk. Galiba işte birkaç gün sonra mı yeni sezonda mı ne başlayacak? Böyle neydi dizinin ismi? Tuzlu Kahve. Tuzlu Kahve. Vay vay vay. O ne kadro. O ne kadro ama. Şimdi tabii ki yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'ni bekleyen mutlaka dinleyicilerimiz, izleyiciler de vardır. Hadi yeni sezon gelse de Kızılcık Şerbeti başlasa da mı izlesek diye ama... Yani ama Kızılcık Şerbeti'nde ana kadrodan Allah Allah giden gidene. Vallahi. Mesela bu Nursema işte hani karakterine hayat veren Ceren Karakoç yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'nde mesela olmayacak sevgili dinleyiciler. Aa, o falan yok yani. Ve tabii ki onunla da bitmiyor. Kadrodan iki isim daha da veda edecek. Yani tabii ki bazı izleyiciler de şöyle söylüyor. Aman Nursema yoksa izlenmez, şu yoksa izlenmez şeklinde. Yani o ana karakterlerden, ana kadrodan çıkan çıkana Kızılcık Şerbeti'nde. Daha ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Ve ben zaman zaman da söylüyorum artık Kızılcık Şerbeti bence bitmeli. Ne abi nereye kadar yani, gerçek hayattan kesit ama bu ne kadar yaşanmış, kaç yıl yaşanmış bu gerçek hayattaki kesit onu da bilemiyoruz. Hoş geldin yalçın.net, iyi yayınlar diliyorum diyor İstanbul'dan. Özlem burada, sen de hoş geldin, çok teşekkürler. O zaman ne yapalım, bir ara verelim, aranın sonrasındaysa devam edelim. İstanbul'a.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

0: vereceğim ben seni.
1: Gelin sizi bu akşama götüreyim. Ya daha akşam olmadan akşama götüreceğim vallahi. Şimdi özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için, trafikte olan dinleyicilerimiz için, yani ya da o bölgede işte ne bileyim işi gücü olanlar için söylemem gereken, hatırlatmam gereken bir durum söz konusu. Bu akşam Beşiktaş'ımızın maçı var. Her takım için de mız ekini yapamam tabii ki. Beşiktaş olunca mız ekini yapıyoruz. Şimdi bu akşam sevgili dinleyiciler, saat 20'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş Kralove ile karşılaşacak. Biliyorsunuz ilk maçı zaten yenmiştik. Bu ikinci maç, bu maçtan sonra tur atlayacağız bir aksilik olmazsa. Dün akşam da yine bir dünya yıldızı, bir dünya starı transferimiz gerçekleşti. Onu da abi yani mutlaka onu da söylememiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii ki Vlahovic dün akşamki yıldızımız, forvet yıldızımız ve İtalyan basında çok geniş de bir yerde ayırdı. Beşiktaş'ta küllerinden doğar. Yani yok, bu akşamki maçta olmayacak tabii ama onu da hatırlatayım. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Beşiktaş'ta İstanbul'da saat 20'de maç var ve bu maç sebebiyle de diyorlar ki bu stadyum çevresinde oynayacak olan futbol müsabakası nedeniyle alınacak önlemler kapsamında stat çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılacaktır şeklinde bildirim de geldi. Ben bu bildirimi, bu haberi de sizlerle paylaşayım. Özellikle hani o saatlerde o tarafta işiniz gücünüz varsa bilginiz olsun. Bazı yollar trafiğe kapalı. Yoğun da bir trafik söz konusu olacak. Ve bu akşam saat 20'de Beşiktaş'ımıza da başarılar diliyoruz. Şahane yıldız transferler. Harikulade. Bir şey söyleyeceğim. Sadece Beşiktaş özelinde de konuşmamak lazım. Tabii ki dün akşam Fenerbahçe'nin de süper bir yıldızı Lukaku İstanbul'a geldi. Yani muazzam bir süperlik, bir sezon bizi bekliyor.

0: diye gelen mesaj var. Yok yani o aklımdaydı ama yetiştiremedik yani.
1: Evet
0: yani çok ciddi söylüyorum. Özellikle hani futbol severler için zaten bu cuma başlıyor değil mi, yanlış hatırlamıyorsam bu hafta sonu başlıyor ve şahane bir hani sezon Süper Lig'de bizi bekliyor. Güzel maçlar olsun, fair play olsun. Ha bu arada futboldan bahsederken şunu da söyleyeyim, kendinizi Şubat ayına hazırlayın özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz. Ya 6 ay mı var ne var yani baktığımız zaman ama şöyle bir şey var şimdiden de bakın söyleyeyim size. İspanya Futbol Federasyonu açıkladı. İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılında İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Ha ay olarak net bir ay yok tarih olarak ama siz, ha özür dilerim 2 Şubat 7 Şubat arasında tabii ki İstanbul'da

0: olacak. Vay vay, ne trafik olur ama, ne yoğun. Biz o taraftayız. Şimdiden hazırlanın sevgili dinleyiciler. Bu arada Almanya'dan gelen bir mesaj var ki, selam Yalçın, Frankfurt'tan Yılmaz, sıcak, çok sıcak, daha da sıcak olacak şarkısını yollar mısın diye. Fotoğraflı bir mesaj var. Diyor ki burada gördüğün göl ama kuraklık var. Çok sıcak. Dur fotoğrafı biraz büyüteceğim. Aa evet ya. Yani aslında Frankfurt'a kadar da gitmeye gerek yok. Benim yıllar önce Tuz Gölü'nde gezerken yürürken fotoğrafım var. Yani düşünün, göl olarak geçiyor ama siz geziyorsunuz. Peki, çok teşekkürler Yılmaz. Almanya'ya da selamlar. Bu saati kapatalım. Yeni saate Gülşen'in yepyeni şarkısı İtaat Yok'la başlayacağız ama bu saati de çok sevdiğim bir nostaljik şarkıyla bitireceğiz. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve iş

0: Geleni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

meydan okuyan görüntüsü yine gündem oldu. Yani aslında biraz alıştık ama ara ara böyle bir gündem oluyor. Ya bir hani birkaç konser verdikten sonra, birkaç böyle sahne performansı yaptıktan sonra kafaya takıyoruz. Ajda Pekkan nasıl yapıyor bunu ya? Sonra bir araştırma falan bir şeyler. Tabii yıllara meydan okuyan görüntüsü gündem olunca şöyle bir araştırma, şöyle bir haber çıkıyor. Aa, Tayland'dan getirdiği iddia edilen 25 bin dolarlık gençlik iksiri. Ya Tayland'dan geliyormuş, 25 bin dolarlık gençlik iksiriymiş. Neyse, böyle bir söylenti. Sonra bu Ajda Pekkan'ın kulağına gidiyor. Kulağına gidiyor. Soruyorlar tabii Ajda Pekkan'a. Sayın Pekkan ya da Ajda Pekkan. Diyorlar ki böyle böyle, kahkaha atarak başlıyor cevabına. Tabii nasıl? Şimdi diyor ki soruya cevabında. Ben de duydum bunu diyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bakın buranın altını çiziyorum. Ajda Pekkan bile bunu bastıra bastıra söylüyor. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem. Şimdi mesela bu haberi okuyunca insanlar şöyle bir şey söylüyor. Ya 25 bin dolar Ajda Pekkan için ne ki ya falan. Ama Ajda Pekkan'dan böyle bir cevap geliyor. Hiç sevmem diyor. İlla bir iksir istiyorlarsa hemen vereyim diyor. Bakın duymayan özellikle kadın dinleyicilerimiz varsa, Ajda Pekkan kendi iksirinin tarifini veriyor. Çok basit ve ucuz diyor. Erken yatıyorum, 8 saat uyuyorum, sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katarım, azıcık da limon damlatıp içerim diyor. Olay bu. Çok ucuz ve basit. Erken yatmanız gerekiyor. Ha, muhtemelen tabii ki konser olmayan günlerden bahsediyor Ajda Pekkan. 8 saat uyuyorum diyor. Sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katıyor. Yok be abi, Tayland'dan gelmiyor. Azıcık da limon damlatıp içiyor. Ajda Pekkan'ın gençlik iksiri. Buyurunuz efendim.

Çin.net devam ederken tabii ki bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Perşembe günleri de yapıyoruz ara ara. Şimdi nedir bu WhatsApp istek hattını bilmeyenler mutlaka vardır. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz. İstanbul FM'de keyfinize keyif katıyoruz. O şarkı, yani hani duyduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman size keyif katan, sizi mutlu eden, duygunuzu değiştiren. Yalnız ne? Değil mi? Ama şarkı böyledir. İşte onu duyduğunuz zaman sizi mutlu eden, başka bir duyguya yönlendiren, atmosfere yönlendiren o şarkıyı sizin için İstanbul FM'de çalacağız. Ama o bölümde biraz daha hızlı olmanız gerekiyor. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Şimdi göndermeyin. Bak, gönderdi hemen. Göndermeyin. Anons ettikten sonra, o WhatsApp istek hattı devreye girdikten sonra göndermeniz gerekiyor. Ha, şu anda mesela ne bileyim, mesajınızı hazırlayın, şarkınızı hazırlayın. Hızlı olan çünkü kazanıyor bu bölümde.

alakalı ne oldu? Var mı bir değişiklik? Ha, bu arada tabii ki hani geç saatlerde uyuyan, o saatlerde ayakta olanlar, bu Perseid yağmuru muydu? Yani göktaşı. Yani onu çeken oldu mu? Videoya alan oldu mu? Valla sosyal medyada birkaç görüntü var. Çok şahane. O saatlerde ben bilmem kaçıncı uykumda olduğundan dolayı. Ama gece 1.30'a kadar da onu da bekleyemem ki. Neyse, yani tabii ki hani sonuçta hem İstanbul FM'in sosyal medyasında da paylaştık. Astrolog Feyza Hoca biliyorsunuz İstanbul FM dinleyicilerine özel bir video kaydetti. Onu yayınladık. Herkes burcuna baksın dedik. Herkes ona göre gardını, önlemini, hazırlığını alsın, yapsın dedik. Valla her şeyin hayırlısı, öyle söyleyelim. Şimdi valla mesajlarınız geliyor ama biz en iyisi WhatsApp istek hattını bir devreye sokalım. Bu arada Hicran, çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar dileklerini iletiyor bize, İstanbul'dan dinliyor. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım. Bulunduğunuz yeri ve sizi biraz daha keyiflendirelim. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bunu biliyorsunuz, bilmeyenler için söyledim. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız, bakın sesli ya da yazılı hiç problem değil, ama mesajı ilk ulaştıran isim olacaksınız. Ben de sizin istediğiniz o şarkıyı çalacağım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mutlaka adınızı bir de yazın ama. Yani hani bir de orada sizinle isim neydi, şu neydi, bu neydi yazışmayalım. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajını ilk ulaştıran isim olun. Sizin istediğiniz şarkıyı çalayım. Herkese kolay gelsin.

Herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk tabii ki. Ve mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim oluyorsunuz. O istediğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de sizin için çalıyorum demiştim. Evet, sözlerimin arkasındayım. Altına imzamı atıyorum. Ve Samsun'a gidiyoruz. Samsun'dan Hüseyin mesajını bana ilk ulaştıran isim oldu. Ara ara kazanıyor Samsun'da.

0: puan. Yani Samsun'da olması kazanamayacak anlamına gelmiyor. 10 puan 1535 puanla bugünün şampiyonu sensin sevgili Hüseyin. Samsun'dan Hüseyin diye başlıyor mesajı. Selamlar sevgiler. Sizden Demet Akalın Bebek şarkısını istiyorum diye yazdı gönderdi. O zaman radyonun sesini açıyorsun. Samsun'a selamlar gönderiyorum ve şarkında geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

birazcık bahsetmiştik ya, hatta açılışı öyle mi yapmıştık? Kıvanç Tatlıtu Instagram hesabını kapattı diye öyle başlamıştık değil mi? Valla iki saat önce ne yediğimi hatırlamıyorum, o yüzden belki de yanlış olabilir ama yok öyle açmıştık. Kıvanç Tatlıtu Instagram hesabını kapattı demiştik. Bakın olay dün de kalmadı, bugüne de sirayet etti olay. Aa tabii, magazinciler hemen araştırmaya başladılar. Ya 5 milyon takipçili bir hesap nasıl bir anda kapatılır? Nasıl bir çünkü X hesabını da kapatmıştı. 5 milyon takipçisi hem de organik takipçiye sahip olan bir hesabı nasıl kapatabilir? Ne olabilir? Magazinciler araştırmışlar. Acaba büyük bir kriz mi var? Acaba bir kıskançlık mı var? Şu mu var, bu mu var derken sonra sağlam magazinciler Kıvanç'ın cephesine ulaşıyor. Arkadaş cephesine ulaşıyorlar. Vallahi bakın. Ben de dün bu haberi sizlerle paylaştım. Hani dün de kalmış olmasın, havada olmuş olmasın, kalmasın diye ben de araştırdım. Yani ne oluyor, ne gidiyor? Sonra oyuncunun çevresinden yakınlarına şöyle bir cevap. Hadi tabii ki çok samimi olanlar var demişlerdir. Oğlum ne yaptın lan falan. bu şekilde demişlerdir yani. Niye kapattın Kıvanç? Alo falan. O da demiş ki canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok demiş yakın çevresine. Bunu magazinciler de araştırmışlar, soruşturmuşlar. Bugüne de bu haber bu şekilde sirayet etti. Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok demiş yakın çevresine. Ama bakın, ben Yalçın Alacı olarak size şunu söylüyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'un eksikliğini size, yokluğunu hissettirmişim. Dün başladık ama bugün es verdik. Yalçın Tatlıtuğ diye hesap açacağım kendime. Bilginiz olsun.

her şey için size çok teşekkürler. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize vakit ayırdığınız için sevgili dinleyiciler. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar programımız başlayacak biliyorsunuz. Bir saat boyunca da böyle en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya bu programda dinleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Yarın da bir aksilik olmazsa saat 14'te ne yapıyoruz? Yine İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz, buluşacağız, güzel şarkılar dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bu arada tam gider ayak Aysel, sen de hoş geldin, çok teşekkürler. İyi yayınlar dileklerini de iletiyor giderken. Peki, bu arada şunu da söyleyeyim. İstanbul FM'i sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Edenler var biliyorum. Etmeyenler için de söyleyeceğim. Tekrar edelim, hatırlatalım. Instagram'da aktif durumdayız ve orada bizi takip ettiğiniz zaman da her şeyden haberdar olursunuz sevgili dinleyiciler. İstanbul FM yazın Instagram'a. Orada zaten hemen tak diye karşınıza çıkıyor. Ve İstanbul FM'in bir mobil uygulaması var. Cep telefonlarınıza indirdiğiniz zaman oradan bizi rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Oradan bize ulaşabiliyorsunuz. Bütün detayları da oradan alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra Yalçın Alaca da benim sosyal medya hesabımdır. İsteyen oradan da takip edebilir, oradan da ulaşabilir ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, size yanlış yapanın pişman olduğu günler elbet gelecek. Adalet elbet yerini bulur. Kimsenin ahı da kimse de kalmaz. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.

0: genelde o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: erkanfm.com.tr'de.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık-Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haydi. Nescafe Express modunu

0: cepe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprü de her iki istikamette oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü yoğun. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa, İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun, Kartal Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünen

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Bursa 34, Antalya ve Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprü de her iki istikamette oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü yoğun. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun, Kartal Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Tanıcağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: şarkılar bu frekansta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.